abazibeya banena yeyelagoye mbo yona lingiya ule anso uo nagiya mbo.